0: Kapıyı Moskur tutsun. Svatu! Doktor gel bakayım.
1: Fas abi, ne hakkı koptur abi. Fas abi. Fas abi.
2: Fas abi. Fas abi. Fas abi.
1: Acaba bunu diyor. Acaba. Ben koptur abi. Fas abi. Fas abi.
0: Doktor daha ne yapıyor diyor. Entay diyor yu.
1: Ben hakkı fazla ayına gelelim.
0: Muhtay daha koyun.
1: Kıkırma kıkha. Kılıç yokum, naç yokum.
0: Muhtay daha koyun.
1: Kılıç yokum, naç yokum, Svatu.
2: Kalkar ya.
1: Nane yaptı?
0: Ha! Ata!